rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: bahçeverdiler. Onlar hakikat diyarının sakinleriydiler. Dünyaya bakıp ta ötelere akıverdiler.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ın mübarek ağzından Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Türkiye'nin başkenti Ankara'da merhum Seman Kenan Ağa için cenaze namazı kılındı. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'ya babasının vefatı dolayısıyla taziye dilekleri diletti.

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbetle sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin. Üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Kur'an yolu tutanlar.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

hürmet elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

0: الحمد لله
1: seherde uyan Allah'a dayan coşmuştur her can
0: elhamdülillah
1: dinim İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır

yaşana ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bilir.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla.

شو مات الحمد لله دينم İslam'dır haktan ikramdır imanım kandır elhamdülillah dinim İslam'dır haktan ikramdır

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Onunla yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim. Bugün cuma, biliyorsun dedi. Senle benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum doğrusu. Bilmiyorum, bilemiyorum ama olmuyor, olmuyor işte, ne bileyim. Hem elbisemin ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Sen şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Hayır dedi. Şaka yapmıyorum. Benim giyimime özen gösterdiğimi, özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Birbirinden güzel elbiseler giyer, özellikle yeşilin değişik tonlarından seçer ve her zaman temiz tutardı. Peki hiç camiye gitmedin mi? Çok küçükken dedemle gitmiştim birkaç kere. Ama bir daha gideceğimi zannetmiyorum. Benim ne işim olur camide diye cevap verdi. Dedikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma bin pişman etmişti. Daha sonra el sıkışarak ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra onun camide olduğu haberini aldım. Hemen gittim. Gerçekten de camideydi. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu. Cemaatin arasından geçerek ona yaklaştım. Kulağına eğildim ve şöyle dedim. Hani camiye gelmezdin? Niçin geldin dedim. Niçin? Cevap vermedi. Veremezdi. Çünkü musalla taşının üzerinde yatıyordu. Üzerinde yine yeşiller vardı. Yemyeşiller. Artık bir cenazeydi. Evet. Niçin yaratıldığını bilmeyen, niçin yaşadığını asla bilemez.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kör olsun, seni görmesin kör olsun.

Allah. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

tarifi sözle olmuyor. Gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermaye.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: olamazsın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

Medine halkı ayakta. Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti. Abdullah bin Muti meşhur sahabi gelecek. Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti. Kurbanın olayım. Kufa halkına güvenme. Kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de. Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler. O nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim, ümmetinden selam getirdim sana, nice armağanlar verdiler bana, Ravzana eriştim, ben yana yana, açın bu Ravzayı, Habibim de var, benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu Ravzayı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının naaşı Ankara'dan getirilmesinin ardından geniş halk katılımıyla Kerkük'te son yolculuğuna uğurlandı. Merhum için Kerkük'teki Fetih Camii'nde cenaze namazı kılındı, ardından naaşı Türkmen Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başbakan Ali Fahli Hezzeydi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Temsilcisi ile Irak'taki kuvvetli kayıplar dosyasını görüştü. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim El Araci, hükümet tüm uluslararası meselelerde Birleşmiş Milletler ile işbirliğini sürdürmeye büyük önem veriyor açıklamasını yaptı. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi ile Devlet Güçleri Ulusal İttifakı Başkanı Ammar El Hekim, Bakanlar Kurulu'nun eksik kalan üyelerinin bir an önce tamamlanmasının önemini vurguladı. Başbakan Ezzeydi, konut yatırımları ve Iraklı yatırımcı arazilerine ilişkin tüm özel yatırım projelerinin durdurulması talimatını verdi. Bakanlar Kurulu, Petrol Bakanlığı'nın özellikle hizmet veren kamu kurumları başta olmak üzere tüm bakanlık ve devlet kurullarına ait yakıt, yağ, dizel tedarikini vadeli ödeme sistemiyle sürdürmesini onayladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, Başbakan Ali Ezzeydi demir yolu projesiyle Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi projesini iptal ettiği şeklinde açıklama yaptı. Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Kerim Es-Seyyid, sınav sorularının korunması ve sınav merkezlerinin denetlenmesi için dijital teknolojiler kullanıyoruz açıklamasında bulundu. Petrol Bakanlığı Temmuz ayına ait mahalle jeneratörleri için gaz yağı, dizel yakıt kotasının dağıtımına başlandığını açıkladı. Her kilowatt için ücretsiz 45 litre yakıt verilecek, jeneratör sahiplerinden günlük en az 20 saat çalışma programına uymaları istendi. Trafik Genel Müdürlüğü Bağdat ve diğer illerde taksi olarak kullanılan özel araçlara yönelik denetim kampanyası başlattı. Güvenlik kaynakları Kerkük'ün güneyinde terörle mücadele birimlerinin

0: tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ'li 3 terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Güvenlik kaynakları Nasiriye kentinin güneyindeki otoyolda bir erkeğin cesedi aracının içinde bulunduğu açıklamalarında bulundu. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü, Suriye'de faaliyet gösteren uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin Suriye güvenlik makamlarıyla koordinasyon içinde çökertildiğini duyurdu. Lübnan medyası, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 6'ya yükseldiğini duyurdu. Gümrükler Genel Kurumu Orta Bölge Müdürlüğü bünyesinde mevzuata aykırı 54 araca el konulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyrut'a yönelik saldırının gerçekleşmemesi gerekirdi açıklamasında bulundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Beyaz Saray yönetimindeki yetkililerle İran anlaşmanın imzalanması konusunda kararlı açıklamalarında bulundu. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran ile anlaşma yakın görünüyor. Tahran yönetimi Hizbullah'ın faaliyetlerini kontrol altına almalıdır açıklamalarında bulundu. İngiltere, 16 yaşın altındaki bireylerin sosyal medya kullanmasını yasaklama yönünde adımlar atıyor. Haberlerimizi noktalıyoruz. Teşekkürler.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

0: شو لما
1: yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: bahçeverdiler. Onlar hakikat diyarının sakinleriydiler. Dünyaya bakıp ta ötelere akıverdiler.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
1: Ya

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

başlatın bu garip

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin. Üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlar? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali, kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur. Asılsa bu sine vurgun, nuru düşsün düşlerin kor olsun.